sarıp smalı acı teri narine kısankı keti teri bağın hani keti teri ran silken yan kan kan hey keti teri kaban hani kaban tünü pamın pami ve sütü kaban acı darın tuhari kaban tünü acı kapılık çane tıklık tanı mikçari. Amen to no Andrew and Johnson Bente. They went to Andrew and Holly. Amen to no Sitsumadi Andrew. Come to no Sami Chani. Amen to no Jati Sati Satoki. Come to no Birkanani. Amen to no Parapara Raki Satchu.